0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that censorship and turn on Radyo Blackout. Yeah.
3: Здравей Радио Blackout. Включете Радио Blackout и изключете цензурата.
4: Ciao Radio Blackout. Spegni la censura, accendi Radio Blackout.

0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: My name is Mahsa Amini.
1: I'm Mahsa Amini.
0: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
0: Mahsa Amini.
2: Mahsa Amini.
3: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
4: İnadına isyan.
5: İnadına isyan.
6: İnadına özgürlük.
7: İnadına isyan.
8: İnadına özgürlük.
9: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
10: Women.
11: Life.
12: Freedom.
13: Mujeres. Vida. Libertad.
14: Jin.
15: Riyan.
16: En azadi. Azadi. Azadi.
17: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
18: Bu özgürlük direnişinde.
19: Birlikteyiz.
20: Yanınızdayız.
21: Ve güçlüyüz.
22: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
23: Özgürlüğü için mücadele eden
24: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
25: My sisters in Iran.
26: Tüm kalbimle yanınızdayım.
27: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
28: Kalbim sizinle.
29: Kendi yaşam hakları.
30: Özgürlükleri için direnen
31: tüm kadınların
32: sonuna kadar yanlarındayız.
33: We as the Turkish female filmmakers.
34: We stand in solidarity with our sisters
35: and LGBTI people of Iran.
36: In solidarietà con le donne iraniane.
37: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
38: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
39: Şimdi onların sesi olma zamanı.
40: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
41: Femen Iran,
42: we are with you.
43: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
44: You'll never walk alone.
45: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
46: Mahsa Amini.
47: Mahsa
48: Amini.
49: Mahsa Amini.
50: Mahsa Amini.